Kame temono teki se ekta oko tuafire kama kwa XKA FM siki no te bore a ti sarati yafta kapunda. Kete koma matlanda komisi siuma rektere ma boyesile matlanda ham ane a katesi khana.